0: Oturdu. Yani bir Wallow, New Tag, Victor Papa, 4114, Black Honda CRV.
1: Trump's not available at 15.